our God. Maone suna debra de ase. Mo osro asafo. Momfa enimonyam emma ewrade. Momfa enimonyam ni tumi ma ewrade. Ane. Mon share ewrade din enimonyam. Mon sori ewrade. Ahon kika. Krum krum mo. Psalm 29.